biri tanu tanu stachira bubiri stema shirumbe VIP ne VVIP VIP ne VVIP